0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Güller açar, mavi kucağında. Kuşlar uçar, güller açar, mavi kucağında. Hara baksan zevk alacak.

sezonu. Yaz olur deyip ki az olur çok olur. Şöhreti boş sözü, söhbeti gezir eli onun şanı. Be be ne güzel suyu var bizim azı.

İgram yava kazvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunuk dih yava kazvar. Çigunuk hefte din isleyin ve erbeyi qara. Seahat din çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsıla.

Tolerant Azerbaycan Xalq Arin Radio Utqan Nivad. Azerbaycan global masştabda güclü cizva. Azerbaycan de ekrimci isarak ile tuhay kese potansiyası etti. Ülkedin regional aktorda yürü halti masştabda hesabda tereftaş tiz elkünün proses yiginarlı. İma veridlay vacib kalur zaybırkasad Azerbaycan de dünyadın velik elik kuay gücünük Amerika satkana ştatar ve Kitay dikkalaz strateji tereftaş yürün avsiyi tarihka cunye. Prezident İlham Aliyev ve Azerbaycan Partiya din Mücidli Haygurultay'da Rahaday'la iyi mesele diz il din dikkati yalını. Azerbaycan ham Kitay ham ne Amerika satkına ştat rehgalaz tereftaş bilin format diz elajnadi qeydnu. Prezident İlham Aliyev ve Hanva ekirinci vaxtara ve tarih din vaqiya qilifena. Çin Amerika ve Kitay dikkalaz strateji tereftaş bilin avsiyy tartik ürünü. Kitay dikkalaz harpatay strateji tereftaş bilin beyanamediz kulcugun ve Amerika satkana ştat rehgalaz strateji xartiya diz kulcugunu. Hakikatiya ki ülkeyrin arada tebi mesel ayrikayı örevir derzi. Washington dini Pekin din arada sanal tereftaş bilin avsiyy tartik örneği global siyasi akacunar hıkaçkanay devirdek il din dikkati viçeli olzu. Tema rehgalgay milletin vekil Behruz Miharramova lahanu. Pakudi avsiyatar ham Evropa din ülkeye rehkalaz hamni yuqan Aziya din ve Türk devletinin muqal raqeştay hamni Aziya rehkalaz ve masa region din devlet rehkalaz siyasi diyalog div datana vilik tuğuza. Avsiyatar enerji din, ekonomika din, xatasuz vilin, xönüxin, investisiya din ve humanitar emekdaş vilin sahayra akoza.

Ay mesela rini in contexta dikkat vichiv aguza. Gülçe vir ve adansin ihtiyat rikay ve fiyat kaçun regional ekoloji hatası zülis kiligayla vacib mesela rin cirge dava. Metsamor atom elektrik din stansi kardi kun yargı avunni regional ekoloji hatadin kontekstta dikkat talabzay mesela rikayı. Tamar tergun, tebiyatdin kuruk riz ve biyo cüraba biliz zerergun. Xörün maişat dinçiler degradasiya un, yad günün infrastruktur çıkurun, serseng tsin ambar, karde kutunik kalkay problem arni region din ekoloji haldiz tasir izay faktori kay sadiyah.

Zerimxan Yaquban yaratmış onlar. Zelimxan Yaqub azun ködüşni yaxsurun sudlayısuz yanvardin qanni sadas borçalıdin bolnisi rayondin kepenekçi xure dedi diskanu. Azun ködüşni putqan eridlayısuz xayi xure yuqan mektep azun ködüşni putqan nisi qadlayısuz Azerbaycan Devlet Üniversitetin kitabxana çevilin fakultet aqaldarnu. Azun ködüşni utqan suvad ve azun vadlayı isara Azerbaycan Respublikadın Milli Meclisin deputat xanu. Mamed Arazan Premiya Hacı Zeynalabdin Tağıyevan Premiya, Şöhret Orden ve Gürcistan Respublikadın Şeref Orden diz layıqa kunu. Ve anzın vad layısız Azerbaycan din halk din şair din damak din tuarganu. Zelimxan Yaqub Bayezi alim diz atay sifteyi qalay edebi ictimaiyet din diqqet din yuqalkanu. Adan Bayezi deyi milli rüh cürniz xidmetçisi var. Rek el dilay gatumza şair, saç avuz nevçin el divay, uba divay yargalqa qatnoç. Adam patal vatan virichka yartir. Borçalini, bolnis kepenekçini, bakuni, virişeher, rayonar va xürerni. Luhuta ki şair art eviyat dalaşo borcida. İma Zelimxan Yaquban viri yaratmışun ray qatışıda. Ahtinsa dağ, şül, tam, xanoşki şair di amtis nifta uray. Zelimxan Yaquba insan rin kanivalni vichin poeziyatik kalasanal, mihiz rahunin ala unaldi, fenomenal rik elhunin ala unaldi azanmışnu. Şair din yaratmışun rikay har saçkada, xizanda, mektebda, ictimai çıkayra menfaat kaçocida. Azerbaycan din çekin lider Heydar Aliyeva. Yaxsorun su disan yubiley din avsiyat daldi şair diz Rakuray çarçıya kenvay. Kün ayamdar edebiyatta atzay şiir din adet arxüzay. Şairin nesil diz dağlıq dir senetkarikaya. Küne Azerbaycan din poeziya din cavahirin hava diz xıqacıday eserar yaratmış nu. Zelimxan Yaqub lezgi çalaldı. İgrami yaba kalzaybur. Gilaçına köz şair din lezgi dal ilgoyunuay ve şehir geldi. Abur şair din hikayay eserar kitabda kaçuna ilgoyunay di şair vakif müşgülüye. Çarselay kelmiyir şiir. Narik el eziga kih ampelel. An şiir çarselay kelmiyir stha. Vallah ans arar çar patal tutuş. Aşiir, çarselay gelmiyir stha. Allah din meselay atan vay gafar. Allah din gilelay atan vay gafar. Kerbela çülleray atan vay gafar. Aşiir, çarselay gelmiyir stha. Gerek tuş gelse vaz vun zav agatmir. Zalay yargayata muku agatmir. Gerek yek elun am sitki dayrik in. Aşiir, çarselay gelmiyir. Stha, vah kalas gaf atuç, ihtilat iç, vah kalas sanar saç, öğer karar iç. Allah di an günah kodr iç, kabul iç, an şiir çarselay, gelmir, stha. Hak din çal, çalar gızah, çalar sambar, suk niviçin çal ava, taraz viçin rahar nogat. Na odizni çal ava. Narik erin aşk dizkilik, na bayıxrin meşk dizkilik, xura avay qal dizkilik, qan xunikni çal ava. Dert raxada ahdin çalal, guj raxada şahdin çalal, şah raxan çun Allah çalal, xosarıxni çal ava, haqdin çal.

Zavgo. Çekine simidin hürühti salam huy. Zirik madni harabaya. Zirih madni çıkanava. Gatun hanva am gatanva. Hak bilire ıhtanava. Zik elesa çuf ava. Adan patav dağ tabhanva. Sif nizun ya çuf nizun. Ah amanar sazav hanva. Özüd nizun, müdrik nizun, ayal nizun, firiştak zun, kerem nizun, lele nizun, hagan nizun, lapqadak zun, zirik inq ilt öknik tkher, şişin vinel kebab nizun, darman nizid, derder nizid, talar nizun, azab nizun. Gerek haqun, munç alahşin, sük akayna kar valmayva, dahar azay selsin yatar, dağdın kukal, jivet marğal. Viri dalay çeki günah, hak günah dek kutun yalda. Ben de zun ya, am ya Allah, günah harni sazav golda.

0: Dünyaya açılan dalga.
1: International Radio
2: ve Akı Duvali.
3: Bu benim bilenim.
4: Hayır, sen şöyle söylen.
5: Mecaz Gayenray.
6: The Voice of Lisa.
0: Beynəlxalq Radio.

0: Edebeni bize bahşeden kahraman asker zabitlerimiz bizim gurur menbeğimizdir. Onların kahramanlığı, onların şücaeti, fedakarlığı artık dastana çevrilir. Öz sözümü galebemizin ayrılmaz hissesi olan sözlerle tamamlamak istiyorum. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır.
1: Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycan'dır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan bağımsızlık politikasıyla bir güç merkezi haline geldi. Başlıklı konuşma. Batı Azerbaycan'ın Alban mirası konulu yazı. 12 Ekim 2020. Savaşın 16. günü. Enformasyon savaşında Azerbaycan.

0: askeri potansiyel ve ulusal fırsatların azami ölçüde kullanılması. Devlet başkanına göre bu çizgi 2003 yılından itibaren izlenmektedir. Azerbaycan'ın devlet politikasının ana hatlarını bir kez daha özetledi. Bağımsızlık, devlet olma, ekonomik bağımsızlık, güçlü askeri potansiyel ve ulusal fırsatların azami ölçüde kullanılması. Devlet başkanına göre bu çizgi 2003 yılından itibaren izlenmektedir ve izlenmeye devam edecektir. Bu politikanın sonuçları Azerbaycan'ın bölgesel ve uluslararası konumuna yansımaktadır. Toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tam olarak yeniden tesis edilmesi ülkenin jeopolitik gerçekliğini değiştirmekle kalmadı. Aynı zamanda Azerbaycan'ın iradesini ifade etme yeteneğini de gösterdi. Cumhurbaşkanının kongredeki konuşmasında vurguladığı gibi Azerbaycan hem işgale son verdi hem de bölgede yeni gerçeklikler yarattı. Bu gerçekliklerin uluslararası alanda tanınması, ülkenin artan siyasi ağırlığının önemli göstergelerinden biri olarak sunulmaktadır. Bugün Azerbaycan halkı mutlak güvenlik, barış koşullarında yaşamaktadır.
1: Bugün Azerbaycan halkı tehlikesizlik, emin-amanlık şəraitində yaşayır. Bu indiki dünyada büyük servet sayıla bilər. Çünkü bugün dünya haritasına baksak görürük ki Azerbaycan halkı kadar sabitlik, eminamanlık, sülh şartında yaşayan çok az halklar ve ülkeler var. Bu bizim reallıklarımızdır. Ona göre tehlikesizlik tedbirleri daim gündelikte olmalıdır. Ülke dahilinde her hansı bir riskler mevcut değil. Ne fiziki riskler, ne ideoloji riskler, ne hansısa başka. Bütün riskler hüdudlarımızın kenarında formalaşır ve Azerbaycan güclendikçe ve daha faal ve açık müstəqil siyaset apardıkça her bir bize tuşlanan oha 10 ox geriye bıraktıkça bize karşı təzirlər daha da çok olacak. Bak bugün bir dənədə de biz bize karşı olan zərbəni cevapsız koymuruq. Bir zərbiyə belki 2-5-10 zərbə qaytarırıq ki hərə otursun yerində, bizim işlerimizə qarışmasın, bizim həyat tərzimizə burnunu soxmasın və bizə yol göstərməsin. Hərə getsin öz xalqına, dövlətinə.
0: Azerbaycan bugün sadece bölgesel süreçlere katılan bir ülke değil, aynı zamanda bu süreçlerin şekillenmesini etkileyen devletlerden biri olarak da hareket etmektedir. Cumhurbaşkanının Yeni Azerbaycan Partisi'nin 8. kongresindeki konuşması bu politikanın temel felsefesini bir kez daha ifade etmektedir. Kendi kaderini belirleyen, milli çıkarlarını temel alan ve değişen dünya düzeninde bağımsız konumunu koruyan bir Azerbaycan. Bu hususta milletvekili Tural Genceliyev şunları diyor.
2: Azerbaycan ister regional ve isterse de global gündemin formalaşmasında bugün çok önemli rol oynayır. Ve Cənab Prezidentin vurguladığı bir daha burada da öz təsdiqini tapmış olur ki Azerbaycan bugün bir orta güc dövlətinə çevrilmiştir. Orta güc dövlətinə çevrilməkdən ötürü təbii ki müstəqil xarici siyaset, müstəqil qərar vermə mexanizmi olmalıdır. Yəni bizim partnerlarımız, əməkdaşlarımız da anlayırlar ki Azərbaycan heç kimin sözüyle oturup duran ölkə deyildir.
0: Ekonomik bağımsızlık, Azerbaycan'ın siyasi ağırlığının artmasında da özel bir rol oynamaktadır. Ekonomik fırsatların genişlemesi devletin dış etkiler karşısında manevra kabiliyetini artırır ve ulusal önceliklerin uygulanması için daha geniş bir kaynak tabanı oluşturur. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kongrede yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın ekonomik bağımsızlığını tam olarak sağladığını ve uluslararası toplumun değerli bir üyesi haline geldiğini belirtti. Güçlü devlet kavramı sadece ekonomik göstergelerle sınırlı değildir. Azerbaycan'ın askeri potansiyelinin oluşturulması da devlet politikasının temel yönlerinden biri olarak sunulmaktadır. Dolayısıyla Azerbaycan'ın bir güç merkezi haline gelmesi sadece coğrafi konumunun avantajlarıyla açıklanamaz. Burada siyasi irade, ekonomik bağımsızlık, askeri kapasite, enerji ve ulaşım potansiyeliyle çeşitli ortaklarla kurulan çok yönlü ilişkiler

0: net ve hızlı. Uluslararası Radyo 85.
1: Batı Azerbaycan'ın Alban mirası. Batı Azerbaycan'ın coğrafyası zengin ve çok katmanlı tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan bölgelerden biridir. Bu mirasın önemli yönlerinden biri de Kafkas Albanyası'nın Hristiyan kültürü ve onunla ilişkili dini mimari anıtlarıdır. Kafkas Albanyası'nın tarihi ve kültürel mirası Azerbaycan tarihinin önemli sayfalarından biridir. Alban Hristiyanlığına atıf edilen tapınaklar, manastırlar, yazıtlar ve diğer maddi kültürel örnekler bu bölgede eski zamanlarda var olan dini ve kültürel süreçleri incelemek için önemli kaynaklardır. Bu mirasın izlerine Batı Azerbaycan'da rastlanmaktadır. Kıpçakvenk, Gülvenk, Goşavenk ve diğer dini mimari anıtlar Alban mirası üzerine yapılan çalışmalarda özellikle ilgi çekicidir. Bu anıtların mimarisi, taş yazıtları ve diğer özellikleri tarihi kökenlerinin incelenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu hususta tarih bilim adamı Faik İsmailov'u dinleyelim.
2: Alban irsi diyende bu bizim eşlaklarımızdan biri kalan mirasımız olduğunu. Yani bu is bizim milli kimliğimiz müəyyən edən bir ki, mədəni dəyərdir. Burada ermənilər ümumiyyətlə bu Alban mədəni irsini məhv eləyirdilər. Buna görə ki, bizim milli kimliyimizi siliblər ərazilərimizdən. Məsələn, istənilən bir ərazidə istər Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionlarını götürək və istərsə də Qərbi Azərbaycan ərazilərində bir Azerbaycan toponimine rast gelmen mümkün değildir.
1: Batı Azerbaycan'daki Alban mirası meselesinin önemli yönlerinden biri de bu kalıntıların daha sonraki tarihsel kaderidir. Azerbaycan tarih yazımı, Alban Apostol Kilisesi'nin 1836'da Rus İmparatorluğu'nun kararıyla fesih edilerek Ermeni Apostol Kilisesi'nin yetki alanına girmesinden sonra Alban dini mirasının asimilasyon ve Ermenileştirme sürecinin yoğunlaştığını belirtmektedir. Bu bağlamda Batı Azerbaycan'ın Alban mirasını

Korumak sadece eski binaların fiziksel durumunu muhafaza etmekle ilgili değildir. Anıtların üzerindeki yazıtlar, mimari özellikler, arkeolojik materyaller ve tarihi bağlamda korunmalı ve belgelenmelidir. Batı Azerbaycan'ın Alban mirası meselesinin uluslararası bilimsel düzeyde araştırılması da ayrıca büyük önem taşımaktadır. Batı Azerbaycan'ın Alban mirası yalnızca geçmiş açısından değil, aynı zamanda Azerbaycan halkının tarihi ve kültürel hafızasının incelenmesi açısından da büyük önemli bir konu olmaya devam etmektedir. Bu mirası belgelemek, korumak ve bilimsel dolaşıma kazındırmak, gelecek nesillerin bölgenin tarihi hakkında daha kapsamlı bilgi edinmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

0: Burası Bakü, 12 Ekim tarihi. O günün enformasyon cephesindeyiz bugün. 12 Ekim 2020. Vatan Savaşı'nın 16. günü. Uluslararası alemde ve dünyada neler yaşanmaktadır? Azerbaycan arazilerini işgal eden Ermenistan, doğal gaz ve petrol hatlarını hedeften sonra şimdi de Gence'yi vurmasıyla Avrupa'nın enerji donatımını tehlikeye atıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere Türkiye'nin de katılması önerisini reddetti. Moskova'da Ermenistan Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Sergey Lavrov, Rusya, Amerika ve Fransa'nın AGİT himayesi altında çözüm arayışına devam etmesi gerektiğini söyledi. 12 Ekim 2020. Yoğun diplomasi yürüten İlham Aliyev, Türkiye'nin Haber Global televizyon kanalına röportajda bulunuyor. Ateşkesin ardından Gence'nin füzeyle vurulması, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırgan politikası ve yabancı basın ve Ermeni diasporasının karalama kumpanisine karşı verdiğimiz enformasyon savaşı ile ilgili açıklamalarını dile getirdi.
1: Biz kara propagandayla uzun illerdir ki yüzleşirik. Bunun birkaç sebepleri var. Onlardan biri de bazı ülkelerde Ermeni diaspor teşkilatlarının faaliyetidir. Ve onların faaliyetinin hedefinde Azerbaycan dayanır. Azerbaycan'ı lekelemek, Azerbaycan hakkında yalanlar yaymak ve beləliyle ülkemizin imicine zərbə vurmak məqsədləri daim onların gündəliyində olan məsələlərdir. Son çatışmalarla əlaqədar da Erməni diaspor təşkilatları ve onların havadarları

0: Güya Ermənliyi Azərbaycana mətbuat savaşına başlamışdır. Və bunun nəticəsidir ki, bugün dünya basınında bir çox hallarda təhrif edilmiş məlumatlar yer alır. Ona görə Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün bizim böyük səylərimiz göstərməyimiz gərəkdir. Və bu münasibətlə Türkiyənin basın mənsublarına xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki demək olar ki, hər gün gecə-gündüz Türkiyənin aparıcı televiziya kanalları, ondan sonra digər mətbu orqanları bu münaqişə ilə bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırırlar.
1: Cumhurbaşkanı müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, dün füzeyle vurulan Gence'de olay yerinden yabancı basına açıklama yapıyor. Bu bir kez daha Ermenistan siyasi liderlerinin barbar ve vandal eylemlerinin göstergesidir. Önceki gün Rusya ve eş başkan ülkeler aracılığıyla taraflar arasında mutabık kılınan humaniter ateşkesten hemen sonra Ermenistan tarafı sivillerin yaşadığı Gence şehrine dağıtıcı füze saldırısı düzenledi. Yabancı kitle iletişim araçları Gence'den canlı yayınlar yapmaya devam ediyor. Bu kez BBC World Televizyon kanalı sunucusunun olay yerinden yaptığı röportajı dinleyelim. Biz yeniden Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence'deyiz. Gece yarısı burada sivillere yönelik füze saldırısı gerçekleşti. Biz burada büyük saldırı kurbanlarını görüyoruz. Az önce enkazdan çıkarılan cansız beden gördük. Sabahtan itibaren 7 cansız beden çıkarıldı. Bu sayı artacak gibi görünüyor. Burada gerçekten büyük bir enkaz var. İnsanlar şoke durumunda. Bu durumda dün sağlanan humaniter ateşkes ihlal olmuş oluyor. 12 Ekim 2020. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Nadir Abbas Kuliyev, Nurlan Abdalov, Emil Abdulazimli, Balazade Abdullayev, Osman Cafer, Asim Caferli, Ali Caferli, Rüfet Mayılov, Eligar Mayılhanlı, Halit Mecdunov, Agil Mecidov, Müşvik Mecidov, Rıfat Mehdizade, Muhammed Ali Muhammedelizade, İsmail Muhammedli, Alim Muhammedov, Muraz Meherli, Fuat Muharremli, Reşat Nesrullayev, Vasif Nezerli, Elmettin Nezerov, Emin Nezerov, Niyamin Niftalzade, Ceyhun Niftaliyev, İlyas Niftaliyev, Mehrab Niftaliyev, Elşen Niftullayev, Perviz Novruzlu. Vatan size minnettardır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

Ben bir yelkensiz kayık, sen uzağda. Çağırsam yetmez sana, ne ses ne seda. Yegane tesellim var benim.

0: bize bahşeden kahraman asker zabitlerimiz bizim gurur menbeğimizdir. Onların kahramanlığı, onların şücaeti, fedakarlığı artık dastana çevrildi. Öz sözümü galibimizin ayrılmaz hissesi olan sözlerle tamamlamak istiyorum. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azerbaycan'dır.
1: Yaşasın Azerbaycan ordusu, Qarabağ Azerbaycan'dır.

0: Allah'ın sevdiği bendelerdi. Şehitler ölmez hiç vakit. Ömrü dünya kaderdi.
1: Milli birlik ve hemrehliğimizi temin eden ana dilimiz Azerbaycan dili.

Dilimizde bir söz var. Adam, danışmak, düşünmek, alet düzeltmek kabiliyetine malik, canlı varlık. Her ası içtimai mühiti teşkil eden fertlerden her biri. Adam elemek, terbiye vermek, yetiştirmek, ortalığa çıkarmak. Adam kimi, ehlak ve terbiye üzere, adamcasına, insancasına.

İsteğimiz yaz oldu. İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesini.

Zerimxan Yaquban yaratmış onlar. Zelimxan Yaqub Azun Qudvishni Yaxsurun Sudla Yisuz Yanvardin Qanni Sadas Borçalıdin Bolnisi Rayondin Kepenekçi Hüredi Dedisyanu. Azun Qudvishni Putqan Eridla Yisuz Xayi Hüre Yuqan Mektep Azun Qudvishni Putqan Etsi Qadla Yisuz Azərbaycan Devlet Üniversitetin Kitabxana Çevilin Fakultet Aqaldarnu. Azun Qudvishni Utqan Tsuvad ve Azun Vadla Yisara Azərbaycan Respublikadın Milli Meclisinin Deputatı Xanu. Mamed Arazan Premiya Hacı Zeynalabdin Tağıyevan Premiya, Şöhret Orden ve Gürcistan Respublikadın Şeref Orden diz layıqa kunu. Ve Anzın Vad Layısuz, Azerbaycan din halk din şair din damak din torganu. Zelimxan Yaqub Bayezi alim diz atay sifteyi kalay edebi iştimaiyet din diqqet din yuqalkanu. Adan Bayezi di milli rüh cürniz xidmetsu. Rek el dilay gatumza şair, saç avuzni için el divay, uba divay yargalga katnoç. Adam patal vatan üriçka yardır. Borçalini, Bolnis kepenekçini, Bakuni, Virişehir, rayonar ve hürerini. Luhudaki şair art evyat dalaşo borcada. İma Zelimxan Yaquban üri yaratmışın rayı katıncıdı. Ahtinsa dağ, şül, tam, hanvaşki şair diye am tesnif davuray. Zelimxan Yaquba insan rin kanivalni üçün payeziyedik kalasanal, mihiz rahunin ala unaldi, fenomenal rik el hünin ala unaldi kazanmışnu. Şair din yaratmışın rikay har saçkada, hizanda, mektebda, iştimai çıkayra menfaat kaçocudu. Azərbaycan din çəxin lider Heydar Aliyeva. Yaxsorun su disan yubiley din avsiyyat daldi şair diz Raquray çarçı kenvay. Kün ayamdar edebiyatda acay şiir din adet arxüzay. Şairin nesil diz taluqdir senetkarikaya. Künə Azərbaycan din payeziya din cavahirin hava diz xıqacıday eserar yaratmış nuva. Zelimxan Yaqub lezgi çalaldı. İgramiye bakal zaybur. Gülaçına köz şair din lezgi dal ilgurnoy ve şiir geldi. Abur, şair din hikaye eserler kitabda kaçuna ilguraydı, şair vakif müşkülüye. Çarselayk elmir şiir. Narik el eziga kih ampelel, an şiir çarselayk elmir stha. Vallah ans arar çar patal tutuş. An şiir, çarselay gelmeyir stha. Allah din meselay atan vay gafar. Allah din gilelay atan vay gafar. Kerbela çüllelay atan vay gafar. An şiir, çarselay gelmeyir stha. Gerek tuş gelse vaz vun zav agatmir. Zalay yargayada muku agatmir. Gerek yek elun am sitki dayrik in. An şiir, çarselay gelmeyir. Stha. Vah kalas gaf atuç, ihtilat iç. Vah kalas zanar saç, öğer karar iç. Allah di an günah kodr iç, kabul iç. An şiir çarselay, gelmir. Stha. Hak din çal. Çalar gızah, çalar sambar. Suk ni biçin, çal ava. Taraz biçin rahar nuvat. Na qadiz mi çal ava. Narik erin aşk diz kilig, na bayıq erin meşk diz kilig, xura avay qal diz kilig, qan xunikni çal ava. Dert raxada ahdin çalal, guj raxada şahdin çalal, şah raxan çun Allah çalal, xusarikni çal ava, haqdin çal. Zavgo, çekine simidin rühti salam huy. Zirik madni harabaya, zirik madni çıkanava, gatun hanva, am gatanva, adan patav, dağ tab hanva. Sif nizun ya, çuf nizun, ah amanar sazav hanva. Özüd nizun, müdrik nizun, ayal nizun, firiştag zun, kerem nizun, lele nizun. Hagan nizun, lap qadaq zun, zirik inq ilt ökni qtqer, şişin vinel kabab nizun, darman nizid, derder nizid,
چالار نیزون، ازاب نیزون. گرگ هاون، ون چالخشین. چک آخاینا کار ول مایوا، دهار از آی سلسین یتار، داغدین کوکال، جیвед مرغال. دهار از آی سلسین یتار، داغدین کوکال، جیвед مرغال. ویری دلای چهی گناه، حق گناه دخ کتون یالدا. بنده زونیا، آمی الله، گناه هرنی سازال گلدا. چزون کچزون وچی زواتو قال کتازوا قلوخ لاتو داغ کلوهوز بیل بیل وچی سیو تیو زوا ادان کچیک باغ کلوهوز چجره وچی زویرت گوزوا پاک گودای پوز اولوهوز وچی شایر فیزوزوای ادان کچیک چیل کلوهوز

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgi.

O kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. O kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. Sana hiç gönül vererdim, sözümüz söz olmasaydı. Sana hiç gönül vererdim, sözümüz söz olmasaydı. Ağlam.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radio Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radioint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan bağımsızlık politikasıyla bir güç merkezi haline geldi. Başlıklı konuşma. Batı Azerbaycan'ın Alban mirası konulu yazı. 12 Ekim 2020. Savaşın 16. günü. Enformasyon savaşında Azerbaycan.

0: Azerbaycan bağımsızlık politikasıyla bir güç merkezi haline geldi. Azerbaycan'ın son yıllarda izlediği yol yalnızca siyasi ve ekonomik göstergelerle ölçülemez. Bu yol aynı zamanda ülkenin kendi kararlarını alan, ulusal çıkarlarını bağımsız olarak koruyan ve uluslararası ilişkiler sistemindeki konumunu daha da güçlendiren bir devlete dönüşmesiyle de karakterize edilir. Yeni Azerbaycan Partisi'nin 8. kongresinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın devlet politikasının ana hatlarını bir kez daha özetledi. Bağımsızlık, devlet olma, ekonomik bağımsızlık, güçlü askeri potansiyel ve ulusal fırsatların azami ölçüde kullanılması. Devlet başkanına göre bu çizgi 2003 yılından itibaren izlenmektedir ve izlenmeye devam edecektir. Bu politikanın sonuçları Azerbaycan'ın bölgesel ve uluslararası konumuna yansımaktadır. Toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tam olarak yeniden tesis edilmesi ülkenin jeopolitik gerçekliğini değiştirmekle kalmadı. Aynı zamanda Azerbaycan'ın iradesini ifade etme yeteneğini de gösterdi. Cumhurbaşkanının kongredeki konuşmasında vurguladığı gibi Azerbaycan hem işgale son verdi hem de bölgede yeni gerçeklikler yarattı. Bu gerçek tekliflerin uluslararası alanda tanınması, ülkenin artan siyasi ağırlığının önemli göstergelerinden biri olarak sunulmaktadır. Bugün Azerbaycan halkı mutlak güvenlik, barış koşullarında yaşamaktadır.
1: Bugün Azerbaycan halkı təhlükəsizlik, əminamanlıq şəraitində yaşayır. Bu indiki dünyada böyük sərvət sayıla bilər. Çünkü bugün dünya haritasına baksak görürük ki Azerbaycan halkı kadar sabitlik, eminamanlık, sülh şartında yaşayan çok az halklar ve ülkeler var. Bu bizim reallıklarımızdır. Ona göre tehlikesizlik tedbirleri daim gündelikte olmalıdır. Ülke dahilinde her hansı bir riskler mevcut değil. Ne fiziki riskler, ne ideoloji riskler, ne hansısa başka. Bütün riskler hüdudlarımızın kenarında formalaşır ve Azerbaycan güclendikçe ve daha faal ve açık müstəqil siyaset apardıkça her bir bize tuşlanan oxa 10 ox geriye bıraktıkça bize karşı təzirlər daha da çok olacak. Bak bugün bir dənə də biz bizə qarşı olan zərbəni cavabsız qoymuruq. Bir zərbiyə bəlkə 2, 5, 10 zərbə qaytarırıq ki, hərə otursun yerində, bizim işlərimizə qarışmasın, bizim həyat tərzimizə burnunu soxmasın və bizə yol göstərməsin. Hərə getsin öz xalqına, dövlətinə.
0: Azerbaycan bugün sadece bölgesel süreçlere katılan bir ülke değil, aynı zamanda bu süreçlerin şekillenmesini etkileyen devletlerden biri olarak da hareket etmektedir. Cumhurbaşkanının Yeni Azerbaycan Partisi'nin 8. kongresindeki konuşması bu politikanın temel felsefesini bir kez daha ifade etmektedir. Kendi kaderini belirleyen, milli çıkarlarını temel alan ve değişen dünya düzeninde bağımsız konumunu koruyan bir Azerbaycan. Bu hususta milletvekili Tural Genceliyev şunları diyor.
2: Azerbaycan ister çok önemli rol oynayır. Ve Cənab Prezidentin vurguladığı bir daha burada da öz təsdiqini takmış olur ki Azerbaycan bugün bir orta güç dövlətinə çevrilmişdir. Burada öz təsdiqini takmış olur ki Azerbaycan bugün bir orta güç dövlətinə çevrilmişdir. Orta güç dövlətinə çevrilməkdən ötürü təbii ki müstəqil xarici siyaset, müstəqil qərar vermə mexanizmi olmalıdır. Yəni bizim partnyorlarımız, əməkdaşlarımız da anlayırlar ki Azərbaycan heç kimin sözü ilə oturub duran ölkə deyildir.
0: Ekonomik bağımsızlık, Azerbaycan'ın siyasi ağırlığının artmasında da özel bir rol oynamaktadır. Ekonomik fırsatların genişlemesi devletin dış etkiler karşısında manevra kabiliyetini artırır ve ulusal önceliklerin uygulanması için daha geniş bir kaynak tabanı oluşturur. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kongrede yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın ekonomik bağımsızlığını tam olarak sağladığını ve uluslararası toplumun değerli bir üyesi haline geldiğini belirtti. Güçlü devlet kavramı sadece ekonomik göstergelerle sınırlı değildir. Azerbaycan'ın askeri potansiyelinin oluşturulması da devlet politikasının temel yönlerinden biri olarak sunulmaktadır. Dolayısıyla Azerbaycan'ın bir güç merkezi haline gelmesi sadece coğrafi konumunun avantajlarıyla açıklanamaz. Burada siyasi irade, ekonomik bağımsızlık, askeri kapasite, enerji ve ulaşım potansiyeliyle çeşitli ortaklarla kurulan çok yönlü ilişkiler birbirini tamamlıyor.

0: net ve hızlı. Uluslararası Radyo 85.
1: Batı Azerbaycan'ın Alban mirası. Batı Azerbaycan'ın coğrafyası zirvelerden biridir. Bu mirasın önemli yönlerinden biri de Kafkas Albanyası'nın Hristiyan kültürü ve onunla ilişkili dini mimarisidir.

0: mimari anıtlarıdır. Kafkas Hristiyan kültürü ve onunla ilişkili dini mimari anıtlarıdır. Kafkas Albanyası'nın tarihi ve kültürel mirası Azerbaycan tarihinin önemli sayfalarından biridir. Alban Hristiyanlığına atıf edilen tapınaklar, manastırlar, yazıtlar ve diğer maddi kültürel örnekler bu bölgede eski zamanlarda var olan dini ve kültürel süreçleri incelemek için önemli kaynaklardır. Bu mirasın izlerine Batı Azerbaycan'da rastlanmaktadır. Kıpçakvenk, Gülvenk, Goşavenk ve diğer dini mimari anıtlar Alban mirası üzerine yapılan çalışmalarda özellikle ilgi çekicidir. Bu anıtların mimarisi, taş yazıtları ve diğer özellikleri tarihi kökenlerinin incelenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu hususta tarih bilim adamı Faik İsmailov'u dinleyelim.
1: Alban yerisi diyende bu bizim eşlaklarımızdan biri kalan mirasımız olduğunu. Yani bu irs bizim milli kimliğimiz müəyyən edən bir ki, mədəni dəyərdir. Burada ermənilər ümumiyyətlə bu Alban mədəni irsini məhv eləyirdilər. Buna görə ki, bizim milli kimliyimizi siliblər ərazilərimizdən. Məsələn, istənilən bir ərazidə istər Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionlarını götürək və istərsə də Qərbi Azərbaycan ərazilərində bir Azerbaycan toponiminden rast gelmen mümkün değildir.
0: Batı Azerbaycan'daki Alban mirası meselesinin önemli yönlerinden biri de bu kalıntıların daha sonraki tarihsel kaderidir. Azerbaycan tarih yazımı, Alban Apostol Kilisesi'nin 1836'da Rus İmparatorluğu'nun kararıyla fesih edilerek Ermeni Apostol Kilisesi'nin yetki alanına girmesinden sonra alanı belirtmektedir. Bu bağlamda Batı Azerbaycan'ın Alban mirasını korumak sadece eski binaların fiziksel durumunu muhafaza etmekle ilgili değildir. Anıtların üzerindeki yazıtlar, mimari özellikler, arkeolojik materyaller ve tarihi bağlamda korunmalı ve belgelenmelidir. Batı Azerbaycan'ın Alban mirası meselesinin uluslararası bilimsel düzeyde araştırılması da ayrıca büyük önem taşımaktadır. Batı Azerbaycan'ın Alban mirası yalnızca geçmiş açısından değil, aynı zamanda Azerbaycan halkının tarihi ve kültürel hafızasının incelenmesi açısından da büyük önemli bir konu olmaya devam etmektedir. Bu mirası belgelemek, korumak ve bilimsel dolaşıma kazındırmak, gelecek nesillerin bölgenin tarihi hakkında daha kapsamlı bilgi edinmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

0: Burası Bakü, 12 Ekim tarihi. O günün enformasyon cephesindeyiz bugün. 12 Ekim 2020. Vatan Savaşı'nın 16. günü. Uluslararası alemde ve dünyada neler yaşanmaktadır? Azerbaycan arazilerini işgal eden Ermenistan, doğal gaz ve petrol hatlarını hedeften sonra şimdi de Gence'yi vurmasıyla Avrupa'nın enerji donatımını tehlikeye atıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere Türkiye'nin de katılması önerisini reddetti. Moskova'da Ermenistan Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Sergey Lavrov, Rusya, Amerika ve Fransa'nın AGİT himayesi altında çözüm arayışına devam etmesi gerektiğini söyledi. 12 Ekim 2020. Yoğun diplomasi yürüten İlham Aliyev, Türkiye'nin Haber Global televizyon kanalına röportajda bulunuyor. Ateşkesin ardından Gence'nin füzeyle vurulması, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırgan politikası ve yabancı basın ve Ermeni diasporasının karalama kumpanisine karşı verdiğimiz enformasyon savaşı ile ilgili açıklamalarını dile getirdi.
1: Biz kara propagandayla uzun illerdir ki yüzleşirik. Bunun birkaç sebepleri var. Onlardan biri de bazı ülkelerde Ermeni diaspor teşkilatlarının faaliyetidir. Ve onların faaliyetinin hedefinde Azerbaycan dayanır. Azerbaycan'ı lekelemek, Azerbaycan hakkında yalanlar yaymak ve beləliklə ülkemizin imicinə zərbə vurmaq məqsədləri daim onların gündəliyində olan məsələlərdir. Son çatışmalarla əlaqədar da erməni diaspor təşkilatları və onların havadarları dünya erməniliyi Azerbaycan'a mətbuat savaşına başlamışdır. Və bunun nəticəsidir ki, bugün dünya basınında bir çox hallarda təhrif edilmiş məlumatlar yer alır. Ona görə Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün bizim böyük səylərimiz göstərməyimiz gərəkdir. Və bu münasibətlə Türkiyənin basın mənsublarına xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki demək olar ki, hər gün gecə gündüz Türkiyənin aparıcı televiziya kanalları, ondan sonra digər mətbu orqanları bu münaqişə ilə bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırırlar.
0: Cumhurbaşkanı müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, dün füzeyle vurulan Gence'de olay yerinden yabancı basına açıklama yapıyor.
2: It's once again act of barbarism, acts of vandalism.
0: Bu bir kez daha Ermenistan siyasi liderlerinin barbar ve vandal eylemlerinin göstergesidir. Önceki gün Rusya ve eş başkan ülkeler aracılığıyla taraflar arasında mutabık kılınan humanitar ateşkesten hemen sonra Ermenistan tarafı sivillerin yaşadığı Gence şehrine dağıtıcı füze saldırısı düzenledi. Yabancı kitle iletişim araçları Gence'den canlı yayınlar yapmaya devam ediyor. Bu kez BBC World Televizyon kanalı sunucusunun olay yerinden yaptığı röportajı dinleyelim.
3: So we've come again to Gence, Azerbaijan's second largest city.
0: Biz yeniden Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence'deyiz. Gece yarısı burada sivillere yönelik füze saldırısı gerçekleşti. Biz burada büyük saldırı kurbanlarını görüyoruz. Az önce enkazdan çıkarılan cansız beden gördük. Sabahtan itibaren 7 cansız beden çıkarıldı. Bu sayı artacak gibi görünüyor. Burada gerçekten büyük bir enkaz var. İnsanlar şoke durumunda. Bu durumda dün sağlanan humanitar ateşkes ihlal olmuş oluyor. 12 saygı ve rahmetle anıyoruz. Nadir Abbas Kuliyev, Nurlan Abdalov, Emil Abdulazimli, Nurlan Abdalov, Emil Abdulazimli, Balazade Abdullayev, Osman Cafer, Asim Caferli, Ali Caferli, Rüfet Mayılov, Elgar Mayılhanlı.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.